Tat din, tat din, tat din, gana tata. Tat din, gana tata, tat din, gana tata. Tat din, gana tum. Tat din, gana tum. Tata din. Tata din.